0: 国庆这整整七天，咱们家里游客一波接一波，天天忙忙碌碌，连休息的时间都没有。现在假期结束，游客少了，总算能清闲下来了。
1: 是啊，国姐最热闹也最忙碌，一直守着家里忙活，都没机会带孩子们出门转转。今天天气这么好，不冷不热，刚好带你们去大瓦昆沙漠景区放松放松。
2: 太好了，我早就想去达瓦昆玩了，听说那里一半沙漠一半湖水，风景特别特别的美。
3: 我知道，达瓦昆不只有大沙漠，还有超大的湖泊，既能骑骆驼玩沙漠越野车，还能坐快艇，好玩的项目特别多。
1: 马伊拉，阿里木长说的这些话给我翻译一下。
2: Dada, akam dava köldü kenketken kumluk bulupluk ama yine çoğun kölümü ba. Hem tögümün gili kumluk dala avtomobili oynağılı. Yeni katırgı ulturgılı buludu. Kızıqarlıq türlü en tayin köpken daydı. Hupo digen köl. Yöye çö digen dala avtomobili. Kuaytin digen katır digen gep.
1: Oh, minbayla. Hupo digen köl. Yöye çö digen dala avtomobili. Kuaytin digen Kater 的感觉。
0: 对呀，咱们喀什的达瓦昆景区特别有名，沙漠和湖水相依相伴，是咱们本地独有的美景，不用走太远就能欣赏到大漠风光。